nemu nugulu ke pare nugulu. Let's just not let the nemu nugulu ke pare nugulu.